0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Na ben de kalacakken, urle eller makka, tabi eller nele soğuma erkonum, aveyel kanin aru, partundu,
0: lavur,
1: ince ve den de erkinim.
2: Lavur mu den kah?
1: İnne orada bile seyirce filanca, bir eller nele soğuma
2: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
3: kalamıyorum?
2: Я желаю мне, чтобы не переезжали. Твои бесконечные желания. Glaub mir doch. Я желаю мне, чтобы не переезжали. Твои бесконечные желания. Glaub mir doch. Glaub mir, dass ich nicht mehr so lange glaube.